Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem. En iyi radyo istasyonu.

insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

Kano. Onunla neyi kalır?

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp

0: Radyo.com.tr'de. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
1: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
2: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
1: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
3: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
4: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
5: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
6: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
7: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: reklamları dinlediniz.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza, E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
4: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat, telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
5: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: yeni dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Anlık hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji, çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji, bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın. Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salıpazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 71 91. mostarkırtasiye.com.tr.
4: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 at thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza, E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
5: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
6: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com.
7: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
6: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenli

0: dilekçelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
3: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
2: Çetinler Erçelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik Çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Erçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetinler Erçelik Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.

0: Yeniden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
2: Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
5: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
6: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76

0: YGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji, sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
5: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numara.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman

0: sayemizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: hüzünlüyüz.
1: Kederliyiz.
0: Sevinçliyiz.
1: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji, çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji, bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
2: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
2: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
1: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
4: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündüz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Nöroloji kliniğimizde EEG ve EMG işlemleri uzman doktor Burcu Özdemirli yönetiminde ve elektro nörofizyoloji teknikleri eşliğinde yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com
3: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgöl Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.

0: hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Reklamları dinle.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
2: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arıfır'ın pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arıfır'ın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çobançeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76 59.
0: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212, 652 3212.
2: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Çetinler Erçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazırız. Çetinler Erçelik'ten seçilmiş

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde...

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda. Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. EZR Motors artık EZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki EZR. EZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
7: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
8: Haftanın en iyilerinde 18 numara.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 16 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 14.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri, Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji, sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzikle dans et.
5: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
6: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
7: Haftanın en iyilerinde 12 numara.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Haftanın en iyilerinde 11 numara.
2: Seni

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 10.

0: vermedi.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 8 numara.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
4: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
5: Haftanın en iyilerinde 7 numara.

yaşadığınız şehrin size ait radyosu. Size ait radyosu. Radyo Gündem. Haftanın en iyilerinde 5 numara.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 4 numara.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3+1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için TikTok Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
0: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem, 24 saat hit müzik.
4: Haftanın en iyilerinde 2 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
1: Haftanın en iyilerinde

0: başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 3 şubesiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Oto Center, Nazlıgül Oto Center, Kervancı Oto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com

0: hizmetlerimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji, çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji, bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr. Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
2: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenli

0: Elitvizyon'dan hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elitvizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elitvizyon'da.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo Gündüz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her battığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
5: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
6: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.

0: Evimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Hyundai

0: Yay.com.tr'de.
1: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
2: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673 www.isaçdemir.com.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat, telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 92.8 Radyo Gündem.

Radyoyu duyurur. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündüz 92.8.

0: Serserinim.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Çetinler Arçelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Arçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetinler Arçelik Çorlu'da PTT Şube yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
3: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
1: Her şey evinizin konforu, iş yerlerinizin şıklığı için. Yasin Koltuk Döşeme. Koltuk, köşe takımı, sandalye ve ofis, koltuk döşeme ve kaplama. İsteğe özel ölçü ve modellerde sıfır koltuk takımı hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
0: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çobançeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 70 659.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com. Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
4: Radyo Gündem.

0: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi İstanbul kısmı Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
1: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi, köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl, gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
2: Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatler arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergroup.com.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. Hezere Motors artık Hezere Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki Hezere. Hezere Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Türkiye'nin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
3: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: Evde sağlık hizmetleri birimimizle sağlığı evinize getiriyoruz. Evde doktor muayenesi, glutatyon tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuvar tetkiklerinin alınması, enjeksiyon, laman uygulaması, serum sonda takılması ve takibi, pansuman, yara ve kolostomi bakımı, emzirme eğitimi hizmetlerimizi ev konforunda sizlere sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 2211. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza, E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
2: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her battığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenilir

0: projelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: okul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçokulları, numara 5, Çorlu.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. We'll be right back.

0: sayemizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme, evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
2: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
3: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
3: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
4: Sabah Bedint'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedint, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
5: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi, Kader 4 Apartmanı, numara 13 Taksim B, Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
0: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
4: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
5: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com.
6: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir Kutu Profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653 71 91. mostarkırtasiye.com.tr.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Herkesin gündemindeki tek radyo. Tek radyo. Radyo Gündem.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Sabah Beydint'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydint, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
5: Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.

0: TR'de. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
0: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Çetinler Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazırız.

0: Türkiye, Çetin Erer Çelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com
0: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 70 659.
1: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar ayakkabıda. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar ayakkabıda. Polatlar ayakkabı İş Canlar Çarşısı arkasında.
2: Reklamları dinlediniz. 92.8 Radyo Gündem, 24 saat hit müzik.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji. Sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSG ve Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
5: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Neşeliyiz,
7: hüzünlüyüz,
6: kederliyiz,
7: sevinçliyiz.
8: Hepimiz gündemdeyiz.
6: Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
5: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
6: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
7: Reklamları dinledin.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
2: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
4: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündüz 92.8.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
2: Çetinler Erçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazırız. Çetinler Erçelik'ten seçili televizyon alımlarına özel ister Türk kahve makinesi, ister 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Erçelik, Çorlu'da PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
0: Demir ve Çelik'te güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
3: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İşcanlar Çarşısı arkasında.
2: Sabah Beydin'de yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0 282 655 5976.
0: Reklamları dinlediniz.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Dinlemek 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her battığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için Tik Tak Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Geleceğin endüstriyel yapılarını çeliğin gücüyle inşa ediyoruz. Siner Çelik, modern mühendislik çözümleri ve yüksek dayanıklı çelik konstrüksiyon yapılarıyla büyük üretim tesislerine değer katıyor. Yatırımlarınızda sağlamlık, hız ve tecrübe arıyorsanız doğru adres Siner Çelik. www.sinerçelik.com
1: 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 70 659.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Göz hastalıkları kliniğimizde katarak, akıllı mercek, yeni doğan rop muayenesi ve göz çevresi estetiği işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 01 59 650 01 59.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 44 40. Hyundai Atmaş Plaza, E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
6: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
7: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
8: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
9: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, potansiyelini keşfetsin. Özel Trakya Koleji Yaz Okulu başlıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, akademik ve sosyal gelişimi destekleyen özel programlar. Güvenli, prestijli ve ayrıcalıklı bir ortam. Birinci dönem 6 Temmuz'da başlıyor. 35 yıllık köklü eğitim deneyimiyle çocuğunuza vereceğiniz en değerli yaz hediyesi kendi potansiyeli. Hemen kayıt olun. Özel Trakya Koleji, sıradan olan için değil, en iyisini seçenler için. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salıpazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: Dekor Camber Sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altın El Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altın El Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altın El Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için TikTok Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
1: Aksiyon Bilişim, 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Mutlu bir gelecek için iyi bir başlangıç. 35 yıllık köklü geçmişiyle Özel Trakya Koleji, çocuklarınıza yalnızca bir eğitim değil, seçkin bir gelecek sunar. Üst düzey akademik yaklaşım, özenle tasarlanmış kampüs ve ayrıcalıklı bir eğitim deneyimi. Üstelik avantajlı fiyat seçenekleriyle Özel Trakya Koleji, bir adım değil, bir nesil önde. Detaylı bilgi ve randevu için iletişime geçin. Sınırlı kontenjan için geç kalmayın.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.

0: Fatih.com.tr'de. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaç Plaza E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Demir ve Çelik'te güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com.

0: olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlogistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
5: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359
6: 0532 055 0359. Reklamları dinlediniz.

0: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com 1976'dan bu yana kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, kahve molasında ya da tatlı kaçamağında Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209, Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 70 6.59. Dikkat Çorlu, dikkat Tekirdağ. Babalar günü yaklaşıyor. Kravat, gömlek, cüzdan. Bu yıl farklı olun. Babanıza her gün kullanacağı, her baktığında sizi hatırlayacağı şık bir saat hediye edin. Babalar gününe özel indirimler için TikTok Saat Çorlu Emlak Konutları Şubesini ve tiktaksaat.com.tr adresini ziyaret edin. Bu babalar gününde zamanı değil, mutluluğu hediye edin. Babanız için en doğru zaman tam da şimdi.
1: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
0: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında.
1: Çetinler Erçelik'ten yaz sıcaklarına uzun bir ara. Çifte serinlik Çetinler mağazalarında. Klima alımlarına özel Erçelik Havadar hava soğutucu da yanında hemen teslim hediye. Ücretsiz keşif, 10 yıl kompresör garantisi ve ücretsiz montaj. Çetinler Erçelik Çorlu'da PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0282 685 4440. Hyundai Atmaş Plaza, E5 Karayolu Önerler Kavşağı'nda.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Aksiyon Bilişim, 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 23 93 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden Mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61. Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
2: Sabah Beydin'te yaz kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza, başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 ve cumartesi 10-17 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Beydin, adres Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1, Ergene 2, OSB Ergene Tekirdağ. Telefon 0282 655 5976.
3: Her adımda kalite, her modelde şıklık. Polatlar ayakkabı, %100 deri, dünyaca ünlü onlarca model ve marka ayakkabılar. Bir al, bir bedava kampanyasıyla Polatlar Ayakkabı'da. Evet, yanlış duymadınız. Geçmişten günümüze gelen tecrübenin kalite ayrıcalığıyla bir alana bir bedava fırsatı Polatlar Ayakkabı'da. Polatlar Ayakkabı, İş Canlar Çarşısı arkasında. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
5: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
0: Reklamları dinlediniz.